Ndolungu, André Kazai. Libenga na yonde vandisa kiyo kuna lonta. Koko na nangoya lilwe sako benandisa yoye. Medo Shauma.